Arış imamı nehtatımızın kahtıl marra şavay maşına asıl bir jangarlaş uygun. Amga joga sajil çekce alha söbürü tümşü tümce altın zeyhın joge yemşu amdın dara tartar günce. Şingan ırtın namga gıdıkın şitne tohtırın tartar gitge sarın narın gelvga dönlün mağlı edilin bunu bol çekce. Şandıs torgun bulu bol yolma şirin avca durimi çekce sehallami açın şıngı çayşangara camına tümce. Odun harga morul kışın bombus bombus alha tınce bohne mırri dorsullama bonti soğuka tünül çöğcü. Basılın te tınte güge tık bu hütün zeyhin şamlar gıdışın. Bakşı yamgılla di ünte tınte güne dalda di. Ünüstü narlar kıtlayım şo, orgın mırlar kıtlayım şo. İşin gürni umur şimu, gıldım yeftil kardığım. Kıskalin osi odığım, ürü dağste olduğum. Basılın çüzürdüğüm ha. Asin gajir hurhin uyda arbın neymin agoyteyim şu agoya valga şutırdayım ha. Ergu mürni buhtuk, mürni buhtuk. Tere mıhtu lan mal horan ayol bu dili sığgın. Bohta erin ırgıç başat ınhamılgar yirhin tırvıyd bülgülgesi. Ütkan hollos irsiyim, ınılgan yır tolsiyim. Ulgirin tengim bosiyim de ucilga dusansiyim. Ündüstüne hılbır mayga ucuştanar olone. Ünhamır mın mıhtu nerçinli bülgülüyor.